0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

Parasına sivil çimime ya duha ruja ko yekşemi persiva sadu nudu yekşa vatanda ne de navu andeji şeşe latri zeviyen çandiniye buna o bunci sedema ko birand buna ko birin dar buna pensi bilan hondamekiji ko agir vermandiye.

Bunu da aradısti ya xala kutu kışına dişi koytarı o rehatiye girdin. O arıca ama kuhu kujil eskirine ka, şikara kirine ka, kadere o iji vizide kirine ka, kuhu herine adani ya kuj bu zeyhiz kirine ka, ne hoşuya kabul fereşe doze yen her vahaji, tima kavlu hiye ya kutay betti ji kanala fermiye ko, rada sırasta hatına ava kirin da ko, mal batın bi avaya ki, Rekû pek û nihayên jê geş bêdanên ku jîra gahdarî bikin.

Yako, Pusteya, Şaha Edlebi, İrul Şemi, Ofisa Kopusteya, Ko, Serbahaya, Pişçiko, Nujakirina, Kawe, Behefkariya, Pivendiyen, Suri, Revekiriya, Aviyakaj, Dice, Çubaya, Plana, Kede, Yikuş, Bunu, Veji, Ko, Çalı, Kırna, Ka, Ober, Ferah, Kırna, Ka, Hizmetin, Pusteya, Hasim, Kırna, Ka, Gençliğine, Halke, Vajay, Ugun, Devari, Dardur, Ebiya, Yako, Havcabike, Ko, Bıçağı, Bajare, Edlebi.

ve kar satan planaka kara peşan diyeş bu xurt kirna ka ulahiya trafiki ve kimkirna ka qazayen lisar ku riyen plana diyar kirna ka khalin rashu ku zida kirna ka kontrole meydaniya ku riyen ku sereke ve daha buna udi sari da jik ku dir zori şami ku bijih kirna ka gafe rasta kirna ka yelizgin ili jihin gelle gibi ku xamti kirli.

rengkuh jumara ki kule yan topin yinkuh jureyin gara. Rabda jiko zeviyin bajaru ki el heraya ikul umdawari barizga hadar ya yi hatu bu başartı. Pişci agadar kirnaka jihela kujudkaran ve dis nişan kibikin u bigirin.

avem cu hishmara ki kule yan topinyin ku jurein gara. Ramda ji ku zeviyin bajaru ki el heraya kule un davari barzga hadar ya yi hatu bo başardı. Pişçi aga dar kirna ka jihela ku jodgaran ve dis nişan kibikin u bigirin.

Ya kopustaya şaha etlebi iru dişemi ofisa kopustaya ko ser baxa ya pişti ko nu jankirin aga ve bi hefkari ya piwendi yen suri rava kiri ya avya gaj li çeçuva ya plana keda yi kuş bunu ve ji ko çalik kirin aga ober farah kirin aga xismetin posta ye Hasim kirin aga gihiştina xelke vaje ugun davari dardure biya ya ko hauja bika ko biça bajare etlebi.

Rabda ji kozeviyen bajaro ki el heraya ekol umdawari barzga hadar ya yi hatu bo ve şartın. Pişçi agadar kirna kajı hela kujudkaran ve dıs nişan kibikin u bigirin.

Kopusta yaşa etlebi iru dişemi ofisa kopusta ya ko ser bakhaya pişti ko nujakirin aka ve bihaf kari yapi vendiyen suri revakiriya ve abiya kajdi çerçuva ya plana keda ye kuşbunu ve ji ko çalı kirin aka ober farah kirin aka hizmetin posta ye Mahasim kirin aka gençliğine halke vajı ugun davari dardore ya ya ko havca bike ko bıça bajare etlebi.

Artesha Lebnani, yekin yaka artesha lejeviyana koçiya yen ko her sale koç, cevazi yen ko rektineka grada 122 metri koca axa su geji berko axa Lebnani ve ko dehata ko kaçağa kirin. Bu da sırası kirin jiko yekin yeka dodu valatiyan Lebnani u ko andamin tora ko kaçağıya tabuna girtin. Jbu kirtina ko andamin din in tora ko darbasuna malan hatiya kirin u ko جلبالخانیان شرکوجی آلاف انشگری هاتیه دست راست کردند.

Çerkes. Uçmuşin kuşuva ka kujihaniya kudu kevne şubiyen xayin kevnar. Düşuna geliriye ve xalaki jujuva ki jigu vendin filoklori jiparistina.

Artışalı bana yakin yak artışalı cıviyana koçya en ko arsale ko cevazi en ko rektineka grada 122 metri koca aha su geji berko aha Lübnani ve ko dehata ko kaçağa kırın ve de sırası kırıncı ko yakin yak dudu valatiyan Lübnani u ko andamin tora ko kaçağı yata buna gittin jbu kırdına ko andamin den en tora ko darbas buna malan hatiye kırın u ko جلبالخانیان شرکوجی علاوه نشگری هاتیه دست راست کردند.

Artışalı bana yakin yaka artışalı cıviyana koçya enko arsale ko cevazi enko rektineka grada 122 metri koca aha su geji berko aha Lübnani ve ko dehata ko kaçağa kirin ve de sırası kirinci ko yakin yaka dudu valatiyan Lübnani u ko andamin tora ko kaçağı yata buna girtin jbu kirtina ka andamin din in tora ko darbas buna malan hatiye kirin u ko جلبالخانیان شرکوجی آلاف انشگری هاتیه دست راست کردند.